0: Var kanka.
1: Bu yüzden ya.
0: Var bakıyorum. Var kanka, bir tane yapıyorum.